Alfa ve Maruşal'dan Amemi Piyasa'yla 7.05 saatler. Günaydınlar, sabah moduna hoş geldiniz. Serdar mikrofonda, ona dek müzik dünyasının fenomenleriyle birlikteyiz. Cryjax ve Junior Charles burada. Yanlış yap.

0: gelecek derken bir de baktık ki yazın tam ortasındayız. Hayat işte o kadar hızlı geçiyor. Her anın, her günün tadına varmak lazım. 14 Temmuz Salı sabahı ve müzik dünyasının fenomenlerini dinliyoruz. F4S Fallen Angel. Serdar ben, günaydınlar. Sabah modundasın birazdan. Kerry Hilson ve Timbaland'ı Return to Favor'la dinleyeceğiz. Hemen ardından Olivia Dean So Easy ile radyonda olacak, kaçırma.
1: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle ömür boyu mutluluklar için. Arış pırlanta.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: Kesin Sütaş Ayran. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-16 Temmuz tarihleri arasında bütün pirinçten şeftaliye, Ayşe Kadın fasulyeden çipuraya çeşit

0: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabi hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1.999.000 TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
1: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
2: Reklam.
0: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
2: Sabah Modu.

Nedense şarkı dinlerken bir an aklıma geldi. Hani komşuya bir tabak bir şeyler ikram ederiz ve sonrasında komşumuza işte birkaç gün sonra o tabağı farklı bir şeyle bize geri verir ya. Güzel bir adet değil mi şöyle bir düşündüğümüzde? Ve return the favor bir an aklıma niyeyse onu getirdi dediğim gibi. Yani iyiliğe karşılık ver. Carrie Hilson ve Timbaland sonrasında sabah modunda Slater Dance'e devam.

0: in New York. Sting'in bu şarkısı o kadar etkileyici ki üzerinden yıllar geçmiş ama bir bakıyorsunuz bir remix paylaşılmış, bazen coverlanmış ya da işte bu şarkıda olduğu gibi tamamen ilham alınmış ve yeniden farklı bir versiyon olarak dinleyiciyle buluşmuş. Alone Again olarak dinledik Chica Rose ve Afrojack. Burası Radyo Ferime. Günaydınlar, ben Serdar. Sabah modundasın. Birazdan Kenya Grace'den dinleyeceğiz Strangers. Hemen öncesine The Silent Partner IVA. I'm Learning. Kaçırma. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Bu yazın en büyük hiti Mitsubishi Elektrik Klima'dan. Mi Club üyelerine özel ayda 5.544 TL'den başlayan fiyatlar, seçili ürünlerde peşin fiyatına 8 taksit ve 10 yıl garanti fırsatıyla hayat Mitsubishi Elektrik Klima kalitesinde. Detaylar web sitemizde.
3: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla, avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının...

0: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le
1: sınırsızca. Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakasında Avcılar Harami Dere, Topkapı Çağlayan, Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu Sultan Gazi Kağıthane etkili. Anadolu yakasında Ataşehir'de etkili olmaya başlayan yoğunluk birinci köprü hattı boyunca etkili olurken Temde Ümraniye ikinci köprü girişi güzergahı yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen.

0: yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk finalist Dallas'ta belli olacak. Turnuvanın iki favorisi Fransa ile İspanya bugün 22'de kozlarını paylaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig'in adını Profesyonelliğe Geçiş Ligi olarak değiştirildiğini duyurdu. Fenerbahçe Anadolu Efes'le yollarını ayıran Shane Larkin'i kadrosuna kattı. Amili Kadın Voleybol takımının mücadele edeceği 2026 FIVB Milletler Ligi final etabının maç programı belli oldu. Çin'de 22-26 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Ay Yıldızlı ekip çeyrek finalde 23 Temmuz Perşembe günü Türkiye saatiyle 11'de Kanada ile karşı karşıya gelecek.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Günaydın, saat 8. Serdar ben, sabah moduna Ayşim Zarkov ve Kasago ile devam ediyoruz. Fire Fire.

Oldukça yüksek bir özgüven ve kadınların işte kendi ayaklarının üzerinde durması temalı bir şarkı Tinashe Disco Lines eşliğinde No Rock Boys. 8.06 günaydın sabah modunda Alex Warren zamanı Ordinary.

0: Arvento yol şarkısı başlıyor. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento, Arvento.
1: Mobile Systems.
2: NKKKKK.

0: günlerde aynı zamanda küresel elçisi olduğu lüks bir kozmetik partisinin etkinliğinde de boy gösteriyor aynı zamanda. Yazın en popüler şarkılarından bir tanesini imza attı Lisa Anima eşliğinde buradaydı Bad Angel. Radyo Feremen'de sabah modundasın. Günaydınlar, ben Serdar. Birazdan Berbani Latin rüzgarları esirecek. Nueva Yola. Öncesinde Tame Impala, Jenny, Dracula seni bekliyor, unutma.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: yasal yayınla tüm Türkiye'de. İstanbul 101.
1: Reklam. Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzuli uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 32 83'ten ulaşabilirsin.

0: inan, gelsin Sütaş ayran. İstikçe keyif seveceksin. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Evde huzurla, yolda güven.

0: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zenith. Hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
4: Reklam.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
6: Ekspertizse Dynobil'e.
7: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları Batı Karadeniz'de 2 ile 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara 30, İzmir 34, Bursa 28, Antalya 35, Diyarbakır 40 derece olacak.
6: Ekspertizse Dynobil'e.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
8: Radyo Fenomen.
6: Maksimum hit müzik.
8: Radyo Fenomen'de sen...

Modundasın. Avrupa bu yaz sıcaklarla mücadele ediyor ve bu haliyle günlük hayat kadar bazı etkinlikleri, gelenekleri falan da epeyce etkiliyor. Mesela İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen bir festival var. Geleneksel bir festival, Yodel Şarkı Festivali ve tabii bahsettiğim bu kavurucu aşırı sıcaklar sebebiyle komik görüntülere sahne olmuş bu. Mesela normalde işte geleneksel ve kalın yünlü kıyafetlerle sahneye çıkması gerekiyormuş yüzlerce sanatçının, ama bahsettiğim sıcaklar sebebiyle onlar haliyle o havaya dayanamamışlar. Çareyi meydandaki tarihi süs havuzlarına girmekte bulmuşlar. Neyse ki bu yaz Türkiye'ye bahsettiğimiz kavurucu sıcaklar şimdilik en azından o kadar da uğramadı, değil mi? Sabah modundasın. Rihanna ve Şampol'la devam.

0: Gürcistan'dan elektronik müzik ikilisi özellikle ilkbahar aylarından itibaren listelerde boy göstermeye başladılar bu şarkılarıyla. DATI buradaydı, tek bir de. Günaydınlar, Serdar ben. Radyo Ferimen'de sabah modundasın. Birazdan DJ Regard Ride It'te radyonda olacak. Hemen öncesinde Kupa yaklaşıyor. Shakira, Day Day seni bekliyor. Kaçırma. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bu yazın en büyük hiti Mitsubishi Elektrik Klima'dan. Mi Club üyelerine özel ayda 5.544 TL'den başlayan fiyatlar, seçili ürünlerde peşin fiyatına 8 taksit ve 10 yıl garanti fırsatıyla hayat Mitsubishi Elektrik Klima kalitesinde. Detaylar web sitemizde.
3: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir, bir mutluluk getir.
7: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Akü yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise yoğun akıcı ilerliyor. Avrupa yakasında Haramidere, Zincirli Kuyu, Mertel, Şirin Evler aralıklarla etkili. Temde Bahçeşehir, Mahmutbey, Hastalok Meydanı yoğun seyretmekte. Anadolu yakasında Kartal, Üsküdar, Temde, Ataşehir, Kavacık etkili seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de sen.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
3: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-14 Temmuz tarihlerinde sütlerde aynı üründen 2

0: servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk finalist Dallas'ta belli olacak. Turnuvanın iki favorisi Fransa ile İspanya bugün 22'de kozlarını paylaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig'in adını Profesyonelliğe Geçiş Ligi olarak değiştirildiğini duyurdu. Fenerbahçe Anadolu Efes'te yollarını ayıran Shane Larkin'i kadrosuna kattı. Amili Kadın Voleybol takımının mücadele edeceği 2026 FIVB Milletler Ligi final etabının maç programı belli oldu. Çin'de 22-26 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Ay Yıldızlı ekip çeyrek finalde 23 Temmuz Perşembe günü Türkiye saatiyle 11'de Kanada ile karşı karşıya gelecek.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
6: Sabah Modu.

0: haberleştirme bulunmaktadır.
1: İyi sabahlar, saatimiz 9 oldu. Radyo Feriment'te sabah modundasın. DJ Goja ve Jason Derulo burada. Mexico.

Özellikle geçtiğimiz yıl içerisinde severek dinlediğim şarkılardan bir tanesiydi değil mi? The Dead Dance işte bu şarkısıyla Primetime Emmy ödüllerinde en iyi özgün müzik ve söz kategorisinde adaylık kazandı Lady Gaga ve adaylıktan ziyade ödülü kazanma ihtimali de bence oldukça yüksek. Ona Doji ile Runway ile kulak verdik. Sabah modunda şimdi ise The Middle.

0: Bu yaz liseleri kesinlikle en çok hareketlendiren şarkılardan bir tanesi oldu. Aynı zamanda 2026'nın şu ana dek en favori Latin hitlerinden biri. Becky G'den dinledik Epa. Günaydınlar, keyifli sabahlar. Radyo Feriman, burası Serdar ben. Sabah modunda Maroon 5 ve This Love birazdan dinliyoruz. Hemen öncesine Olivia Dean So Easy ile seni bekliyor. Kaçırma.
1: Radyo Fenomen medya sponsorluğunda Kapadokya'da gökyüzü sahneye dönüşüyor. Space on Stage. 18 Temmuz saat

0: başlıyor.
1: Detaylar için spaceonstage.com'a tıkla.
0: Bilet kazanma şansı için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
0: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
6: Orijinal Çamlıca Gazoz.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
7: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.
9: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
0: Ekspertizse Dynobil'e.
10: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları Batı Karadeniz'de 2 ile 6 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara 30, İzmir 34, Bursa 28, Antalya 35, Diyarbakır 40 derece olacak.
9: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Radyo Fenomen.
0: Maksimum hit müzik.
1: Radyo Fenomen'de

Aksal'da buradaydı. Günaydınlar Serdar ben. Radyo Feremen'de sabah modundasın. Trafikte mesaj açmanın tehlikelerini artık hepimiz biliyoruz değil mi? Ama son yapılan araştırmalar işte sürücülerin çok daha böyle tuhaf alışkanlıklar edindiğini gösteriyor. Mesela Amerika'da yapılan bir otoyol çalışmasına göre işte seyir halindeyken sadece haritaya bakılmıyor. Mesela sürücülerin epey hatırı sayılır bir kısmı trafikte direksiyon başındayken TikTok videosu çekiyormuş. Bazıları makyaj yapıyor bunu trafikte. Bizler de biraz aşinayız buna açıkçası. Ya da işte görüntülü iş toplantılarına katılanlar var. Hatta bazı sürücülerin araç içi kameralarla kendilerini canlı yayına aldıkları ve işte dikiz aynası yerine ekrandaki yorumları takip ettikleri belirlenmiş. Evet, yani ben de araba kullanıyorum. İllaki bir telefona bakma, dokunma dürtüsü illaki oluyor ama özellikle direksiyon başındayken bundan kesinlikle kaçınmalıyız. Lütfen dikkat edin sizler de. Sabah modunda Prime Mescal'la devam.

0: Bahar şarkıları her mevsim çok güzel ama yaz aylarında kulağa bir başka gelmiyor mu? Müzik dünyasının en eğlenceli gruplarından The Black Eyed Peas, onlara vokalde J-Ray Soul eşlik etmişti bu şarkıda Mamacita. Keyifli sabahlar, Serdar ben. Radyo Fermen'de sabah modundasın. El Sheeran'ı birazdan Sefa ile dinleyebilirsin. Maksimum Hit Müzik'te daha önce The Bossa Magnetic burada. Kaçırma.
1: Reklam. Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Size Fuzul uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Pilot garaj yolu ekspertiz.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde.

Şirin Sefa ile buradaydı. Serdar Bey günaydınlar. Sabah modunun bugün de yavaş yavaş sonuna doğru ilerliyoruz. Saat sona ermeden hemen önce harika şarkılar seninle. Kulağın bizde olsun. Ve yarın sabah 7'de tekrar mikrofon başındayım. Haberin olsun. Şimdi TSO The Business.

Aragöz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 4

0: sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL'ye indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Reklam.
3: Radyo Fenomen.

şunu söylesem sana, Instagram'daki fotoğraflarımızın bir şekilde yapay zeka tarafından kullanılmasını ister misin? Ben açıkçası istemiyorum ama tam da bununla ilgili Instagram News

0: Eğer ki hesabın dışarıya açıksa bunu yapabiliyor, aklında bulunsun.
1: Arvento yol şarkısı başlıyor. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento, Arvento. Mobile Systems.

0: yasal yayınla tüm Türkiye'de. Balıkesir 94.7. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Ekspertizse Dynobil'e.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları Batı Karadeniz'de 2 ile 6 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara 30, İzmir 34, Bursa 28, Antalya 35, Diyarbakır 40 derece olacak.
2: Ekspertizse Dynobil'e.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Radyo Fenomen.

0: ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzul Uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Bir ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir.

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Radyo Fenomen.

0: başlıyor.
1: Detaylar için spaceonstage.com'a tıkla.
0: Bilet kazanma şansı için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
2: Reklam. Canım arabam, masrafsız düldülüm.
3: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
2: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
3: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Gipov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Gipov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
4: Doğada ne varsa Sevra'da da.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
6: Orijinal Çamlıca gazoz.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bank Kart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.
1: Radyo Fenomen.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı

Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: Beşiktaş hayran.
1: Reklam.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk finalist Dallas'ta belli olacak. Turnuvanın iki favorisi Fransa ile İspanya bugün 22'de kozlarını paylaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig'in adını Profesyonelliğe Geçiş Ligi olarak değiştirildiğini duyurdu. Fenerbahçe Anadolu Efes'le yollarını ayıran Shane Larkin'i kadrosuna kattı. Amili Kadın Voleybol Takımı'nın mücadele edeceği 2026 FIVB Milletler Ligi final etabının maç programı belli oldu. Çin'de 22-26 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Ay Yıldızlı ekip çeyrek finalde 23 Temmuz Perşembe günü Türkiye saatiyle 11'de Kanada ile karşı karşıya gelecek.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de sınırsızca. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Konya 93.7.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Evde huzurla, yolda güven.

0: ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Bu yazın en büyük hiti Mitsubishi Elektrik Klima'dan. Mi Club üyelerine özel ayda 5.544 TL'den başlayan fiyatlar, seçili ürünlerde peşin fiyatına 8 taksit ve 10 yıl garanti fırsatıyla hayat Mitsubishi Elektrik Klima kalitesinde. Detaylar web sitemizde.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Radyo Fenomen.

0: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
1: Dünya Kupası özel programından herkese selamlar, sevgiler. Ben Yalçın Alaca. Bugün stüdyoda sevgili Eray ve Deniz Görkem'le beraberiz. Hoş geldiniz arkadaşlar.
2: Hoş bulduk.
1: Deniz Görkem'e bir hoş geldin daha. İlk defa katılıyor çünkü. Evet. Aslında bitmeye yakın programlara katıldı. Hazır yakalamışken de dedik ki konuşturalım biraz sevgili Deniz'i. Şimdi yavaş yavaş adım adım da Dünya Kupası'nın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Heyecanlı maçlar var. Zaten hepi topu 3 tane maç kaldı final maçında sayarsak. Bu akşam saat 22'de Fransa-İspanya maçı var. Mücadele çok heyecanlı olacak. Deniz, hadi sen bir şeyler söyle bu akşamki
2: maçı. Çok sevdiğim iki takım. Fransa ve İspanya. Bir tarafta nasıl söyleyeyim, hız, tecrübe, bence yıldızlar topluluğu Fransa var. Diğer tarafta da ne var? Biliyorsun, topa sahip olmada İspanya,
1: evet,
2: bir numara.
1: İspanya yani bir numara, evet.
2: Büyük çekişme. Aslında bence ben son dörtlüyü her zaman final gibi düşünüyorum ben. Son dörde kalan benim için zaten şampiyondur. Kalbimde öyle. 2002 Dünya Kupası'ndan beri aynı şeyi hissediyorum yani. Son dört şampiyondur. Ama kalbimden nedense bir İspanya geçiyor. Bir İspanya, ya futbolu severim her zaman. Hı hı. O yüzden de aklımda ve gönlümde İspanya var. Neden bilmiyorum. Belki Eray bir şeyler söylemek
1: ister. Eray isterim. Neler söyleyeceksin?
3: Bence ben bu sezon, bu turnuvada İspanya'nın oynadığı topu beğenmedim. O yüzden Fransa kazanır inşallah diyorum.
1: Fransa. Peki yapılan basın toplantısında Fransız teknik direktör heyecan verici bir maç olacak diyor. Hemen sonrasında tabii ki İspanya'dan Yamal'da başa baş bir maç olacak diyor. Bu akşamki maçla alakalı gerçekten uzatmalara gider mi peki? Hemen sorayım size.
3: Bence Fransa uzatmalara bırakmayacak. Gol krallığında da Mbappe'yi birinci sırada tutacak diye düşünüyorum.
1: Peki gol krallığı ile alakalı bir istatistik var mı elinde Eray?
3: Şimdi şöyle, Haaland hariç ilk 5 son yarı finale kalanlar arasında geçiyor. Harry Kane burada bakalım ne yapacak. 2 gol arkadan geliyor ama Lionel Messi ve Mbappe de başta 8 golle duruyor. Bakalım kim gol kralı olacak.
1: Kim gol kralı olacak? Peki yani Fransa hep her zaman şöyle söylüyor, şöyle konuşuluyor. Bütün toplar özellikle Messi için de aynı şeyi söylüyorlar. Bütün toplar Messi'ye, Fransa'da bütün toplar Mbappe'ye gidiyor ki onu gol kralı yapalım diye. Deniz, neler söylersin?
2: Yani Messi konusunda söyleyecek çok bir şeyim yok. Ben ne zaman ona bir şey söylesem tam tersini yapıyor. Beni şaşırtan bir adam ama bu akşamki maça bir daha dönersek şey diyeceğim. Ben şimdi İspanya'nın ilk yarıda güzel bir öne geçişle kapanacağına inanıyorum ben. Fransa ne kadar hızlı atak ne yaparsa yapsın, isterse dünyayı koysun sahayı, dört tur atsınlar, İspanya kapandıktan sonra son dörde kalıyorsa hiçbir zaman yemiyor.
1: İspanya milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente de Fransa'yı çok iyi incelediklerini ve iki takımın da olağanüstü yeteneklere sahip olduğunu da söyledi basın toplantısında. Olağanüstü yetenekli tam 22 oyuncu, futbolcu ve tabii ki bu akşam saat 22'de de muazzam bir heyecan olacak. Şunu da söylemem gerekiyor. Dallas'ta olacak ve hava durumu o saatlerde 31 derece olacak.
2: Maç
1: esnasında. O zaman yarınki Dünya Kupası özel programında tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkürler arkadaşlar.
3: Hoşçakalın.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Hoşçakalın.
0: Serinleten şarkılar.
4: Fenomende.
0: Fenomende.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. İkinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise yoğun akıcı ilerliyor. Avrupa yakasında Avcılar Küçükçekmece Mertar Halıcıoğlu, Bahçeşehir Mahmut Bey, Hastal Seyran Tepe yoğun. Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu, Basın Ekspres bağlantı yolu da aralıklarla seyir hızı düşük devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluk ikinci köprüye kadar etkili. Maltepe Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük devam ediyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

Keyifli günler, özellikle futbol severler için heyecanlı günler biliyorsun. Dünya Kupası'nda adım adım finale doğru ilerleniyor. Bu arada Dünya Kupası finali aynı zamanda müzik bakımından da bir yıldızlar geçidine dönmüş durumda. Madonna, Shakira ve BTS gibi isimlerin sahne alacağı kesinleşmişti. Ve işte bu listeye eklenen son isim Justin Bieber önderliğinde Maximum Hit Müziği'ne devam ediyoruz. The Kid Laroi ve Justin Bieber ortaklığı Radyo

0: tempo yükselttiğimiz dakikalar Enforest ve Fallen Angel sonrasında Demedi Deme Radyo Fenomen'de yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Hani mesela kimler var diye soracak olursan Alok ve Alan Walker ortaklığı, Olivia Dean, Global DJs ve daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı ise Taylor Swift'le yapacağız.
1: Radyo Fenomen medya sponsorluğunda Kapadokya'da gökyüzü sahneye dönüşüyor. Space on Stage 18 Temmuz saat

0: başlıyor.
1: Detaylar için spaceonstage.com'a tıkla.
0: Bilet kazanma şansı için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
0: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları Batı Karadeniz'de 2 ile 6 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara 30, İzmir 34, Bursa 28, Antalya 35, Diyarbakır 40 derece olacak. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Radyo Fenomen.

0: pekala işte kolay kolay bir arada göremeyeceğimiz bir ortaklık. Değerini bilmemiz gereken single'lardan. Coldplay ve Beyoncé'yi bir araya getiren Him for the Weekend Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, salı öğle sonrasında maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. Ve deme de deme kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Nicki Minaj ve Kim Petras ikilisi, Shaws, Meta Boy ve Samsar ortaklığı birazdan dinleyeceğimiz isimlerden yalnızca ama yalnızca birkaçı. Başlangıcı ise The Silent Partner ve I'm Learning'de yapacağız.
1: Radyo Fenomen sponsorluğunda.
2: Antalya'da yazın en büyük parçasına hazır mısın?
1: Biselio Presents 19 Temmuz'da Gianluca Vacchi'yi Bilem Beach'te ağırlıyor.
2: Bilem Otel'de konaklama ve partiye davetiye kazanma fırsatını kaçırmamak için
1: hemen Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala

0: istediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Reklam.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk finalist Dallas'ta belli olacak. Turnuvanın iki favorisi Fransa ile İspanya bugün 22'de kozlarını paylaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig'in adını Profesyonelliğe Geçiş Ligi olarak değiştirildiğini duyurdu. Fenerbahçe Anadolu Efes'te yollarını ayıran Shane Larkin'i kadrosuna kattı. Amili Kadın Voleybol Takımı'nın mücadele edeceği 2026 FIVB Milletler Ligi final etabının maç programı belli oldu. Çin'de 22-26 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Ay Yıldızlı ekip çeyrek finalde 23 Temmuz Perşembe günü Türkiye saatiyle 11'de Kanada ile karşı karşıya gelecek.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

Türkiye'de hafta sonları geri sayım heyecanı yaşanıyor biliyorsun. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ K-Billy ile Fenomen İlk 40'ta geri sayımda yine çekişmeli bir hafta sonunu geride bıraktık. Ve işte bu haftanın 20 numarası Kitch Creek ve Good Gnuk Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, maksimum hit müzikte tempoyu düşürmüyoruz. Bu kez Shaws, işte David Guetta remixiyle Radyo Fenomen.

Tam 7 yıllık bir aradan sonra Alan Walker ve Ava Max bir kez daha stüdyoda bir araya geldi ve işte yepyeni hit single'ları Fate Radyo Fenomen'deydi. Tempo yükselttiğimiz dakikalar. Şimdi ise Maximum Hit News'e kalabalık bir kadroyla devam ediyoruz. Birkaç yıl öncesindeyiz. DJ Snake, Selena Gomez, Cardi B ve Ozuna ve işte

0: gününde günün ikinci yarısında enerjimizi yükselten single'lardan. Prodüksiyon masasında Anima, vokallerde ise Liza ve işte bu ortaklıktan Bad Angel Radyo Fenemen'deydi. Tabii ki bitmedi, çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Ve merak edenler için bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Doechi ve Kodak Black ikilisi, Tame Impala ve Jenny ortaklığı, Zerp, hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Alex Warren'la yapacağız.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: karasal yayınla tüm Türkiye'de. Antalya 99.5.
1: Reklam.
2: Doğada ne varsa Sevrana da.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Pilot.

0: bir noktadan sonra ufak ufak sallanmaya başladığımız single'lardan Doechi ve Kodak Black ortaklığı What It Is Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, özellikle futbol severler için heyecanlı günler. Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor. E şimdi Dünya Kupası ile ilgili son gelişmelere kulak verme zamanı.
1: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
2: Dünya Kupası özel programından herkese selamlar, sevgiler. Ben Yalçın Alaca. Bugün stüdyoda sevgili Eray ve Deniz Görkem'le beraberiz. Hoş geldiniz arkadaşlar.
3: Hoş bulduk.
2: Deniz Görkem'e bir hoş geldin daha. İlk defa katılıyor çünkü. Evet. Aslında bitmeye yakın programlara katıldı. Hazır yakalamışken de dedik ki konuşturalım biraz sevgili Deniz'i. Şimdi yavaş yavaş adım adım da Dünya Kupası'nın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Heyecanlı maçlar var. Zaten hepi topu 3 tane maç kaldı final maçında sayarsak. Bu akşam saat 22'de Fransa-İspanya maçı var. Mücadele çok heyecanlı olacak. Deniz, hadi sen bir şeyler söyle bu akşamki maçı.
3: Çok sevdiğim iki takım. Fransa ve İspanya. Bir tarafta nasıl söyleyeyim, hız, tecrübe, bence yıldızlar topluluğu Fransa var. Diğer tarafta da ne var? Biliyorsun, topa sahip olmada İspanya,
2: evet,
3: bir numara.
2: İspanya yani bir numara, evet.
3: Büyük çekişme. Aslında bence ben son dörtlüyü her zaman final gibi düşünüyorum ben. Son dörde kalan benim için zaten şampiyondur. Kalbimde öyle. 2002 Dünya Kupası'ndan beri aynı şeyi hissediyorum yani. Son dört şampiyondur. Ama kalbimden nedense bir İspanya geçiyor. Bir İspanya, ya futbolu severim her zaman. Hı hı. O yüzden de aklımda ve gönlümde İspanya var. Neden bilmiyorum. Belki Eray bir şeyler söylemek
4: ister. Eray, neler söyleyeceksin? Bence ben bu sezon, bu turnuvada İspanya'nın oynadığı topu beğenmedim. O yüzden Fransa kazanır inşallah diyorum.
2: Fransa. Peki yapılan basın toplantısında Fransız teknik direktör heyecan verici bir maç olacak diyor. Hemen sonrasında tabii ki İspanya'dan Yamal'da başa baş bir maç olacak diyor. Bu akşamki maçla alakalı gerçekten uzatmalara gider mi peki? Hemen sorayım size.
4: Bence Fransa uzatmalara bırakmayacak. Gol krallığında da Mbappe'yi birinci sırada tutacak diye düşünüyorum.
2: Peki gol krallığıyla alakalı bir istatistik var mı elinde Eray?
4: Şimdi şöyle, Haaland hariç ilk 5 son yarı finale kalanlar arasında geçiyor. Harry Kane burada bakalım ne yapacak. 2 gol arkadan geliyor ama Lionel Messi ve Mbappe de başta 8 golle duruyor. Bakalım kim gol kralı olacak.
2: Kim gol kralı olacak? Peki yani Fransa hep her zaman şöyle söylüyor, şöyle konuşuluyor. Bütün toplar özellikle Messi için de aynı şeyi söylüyorlar. Bütün toplar Messi'ye, Fransa'da bütün toplar Mbappe'ye gidiyor ki onu gol kralı yapalım diye. Deniz, neler söylersin?
3: Yani Messi konusunda söyleyecek çok bir şeyim yok. Ben ne zaman ona bir şey söylesem tam tersini yapıyor. Beni şaşırtan bir adam. Ama bu akşamki maça bir daha dönersek şey diyeceğim. Ben şimdi İspanya'nın ilk yarıda güzel bir öne geçişle kapanacağına inanıyorum ben. Fransa ne kadar hızlı atak ne yaparsa yapsın, isterse dünyayı koysun sahaya, dört tur atsınlar, İspanya kapandıktan sonra son dörde kalıyorsa hiçbir zaman yemiyor.
2: Yemiyor.
3: Yemiyor.
2: İspanya milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente de Fransa'yı çok iyi incelediklerini ve iki takımın da olağanüstü yeteneklere sahip olduğunu da söyledi basın toplantısında. Olağanüstü yetenekli tam 22 oyuncu, futbolcu ve tabii ki bu akşam saat 22'de de muazzam bir heyecan olacak. Şunu da söylemem gerekiyor. Dallas'ta olacak ve hava durumu o saatlerde 31 derece olacak.
3: Maç
2: esnasında. O zaman yarınki Dünya Kupası özel programında tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkürler arkadaşlar.
4: Hoşçakalın.
3: Biz teşekkür ederiz.
2: Hoşçakalın.

0: Bu single'ın çıkış tarihini hatırlıyorsan, ilk çıktığında dinleyenlerden sen biraz yaşlı hissedebilirsin. Tam 27 yıl öncesine gitmiştik. Bu flashbackleri seviyorum gün içindeki. Christina Aguilera ve Ginny'ne Barrel Radio fenomendeydi. Keyifli günler, çok daha fazlası için kesinlikle doğru yerdesin. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Billie Eilish, The Chemical Brothers, Alan Walker ve Iman Beck ikilisi birazdan dinleyeceğin isimlerden. Başlangıcı ise Shakira ve Burna Boy ile yapacağız.
1: Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-14 Temmuz tarihlerinde sütlerde aynı üründen 2

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
2: Engi Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
1: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
2: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Gipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Gipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

Jamaican single'ını aylardır dinliyoruz. Listelerde üst sıralarda ve işte bu da yepyeni hitti. Ultra Nate destekli Who Got single'ı Moving to the Sun Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler maksimum hit müzikte bu kez Katy Perry zamanı. Salı gününde Chain to the Rhythm.

0: Ve merak edenler için bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Ömer Balık, Olivia Dean, Selena Gomez ve daha da fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı Lady Gaga ve Doechii ile yapacağız.
1: Radyo Fenomen medya sponsorluğunda Kapadokya'da gökyüzü sahneye dönüşüyor. Space on Stage. 18 Temmuz saat 22'de.

0: Başlıyor.
1: Detaylar için spaceonstage.com'a tıkla.
0: Bilet kazanma şansı için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
0: Reklam.
2: Bu yazın en büyük hiti Mitsubishi Elektrik Klima'dan. Mi Club üyelerine özel ayda 5.544 TL'den başlayan fiyatlar, seçili ürünlerde peşin fiyatına 8 taksit ve 10 yıl garanti fırsatıyla hayat Mitsubishi Elektrik Klima kalitesinde. Detaylar web sitemizde.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
6: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone
0: Redle sınırsızca. Reklam.
1: Radyo Fenomen.

işte salı gününde günün ikinci arasında hani ufak bir mola için ideal single'lardan Ömer Balık ve You Lost Me Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler, maksimum hit müzikte hazırsan biraz daha tempo yükseltme zamanı. Radyo Fenemen'de Olivia Dean ve So Easy To Fall In Love.

0: gün içinde bu single duymak seni de şaşırtmıştır. Müzik dünyasının en büyük hitlerinden Paul Oakenfold klasiği Starry Eyed Surprise Radyo Fenomen'deydi. Ki bir kez daha dinlediğim için oldukça mutluyum. Pekala, salı öğle sonrasında bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Maneskin, Inna, The Prince Karma, Somber ve daha da fazlası için kesinlikle doğru yerdesin. Başlangıcı ise The Bossa ve Magnetic de yapacağız.
1: Radyo Fenomen sponsorluğunda.
2: Antalya'da yazın en büyük partisine hazır mısın?
1: Miselio Presents 19 Temmuz'da Gianluca Vacchi'yi Bilem Beach'te ağırlıyor.
2: Bilem Otel'de konaklama ve partiye davetiye kazanma fırsatını kaçırmamak için
1: hemen Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
3: Reklam. Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
4: Size Fuzul uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
5: Bu yaz İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali elektronik müziğin iki dev ismini ağırlıyor. 8 Ağustos'ta Tiesto, 16 Ağustos'ta RG. İstanbul Festivali 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı'da. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
9: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk finalist bugün Dallas'ta belli olacak. Turnuvanın iki favorisi Fransa ile İspanya bugün saat 22'de kozlarını paylaşacak. Yarı final maçında İngiltere ile Arjantin'de karşı karşıya gelecek. Tarihi bir rekabete sahne olacak mücadele yarın saat 22'de. Filenin Efeleri 2026 FIVB Milletler Ligi'nde 3. hafta mücadelesine Sırbistan'da başlıyor. Ay Yıldızlılar ilk maçında yarın ev sahibi Sırbistan'la karşılaşacak. Maç saat 21'de başlayacak.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali dünyanın ritmini şehre taşıyor. Central Sea, Tiesto, RG, 80s, Monsta X ve daha fazlası 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı'da. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
1: Kilyos'ta.
0: Florida Beach'te eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
0: Davetiye kazanma şansı yakala.
1: Reklam.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Size Fuzul uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.

0: Yediğin an gelsin süt aşayran. İçtikçe Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
2: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 32 83'ten ulaşabilirsin.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, Topkapı Zincirli Kuyu, Aksiyon'da Çağlayan Haliç, Edirne Kapı Beylikdüzü hattı aralıklarla yoğun seyrediyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Altınşehir Firuzköy, Sultan Gazi Ok Meydanı, Aksiyon'da Bayrampaşa İstoç yoğun ilerliyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Üsküdar Maltepe, Temde Kavacık Ümraniye seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
0: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen.

0: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
1: Dünya Kupası özel programından herkese selamlar, sevgiler. Ben Yalçın Alaca. Bugün stüdyoda sevgili Eray ve Deniz Görkem'le beraberiz. Hoş geldiniz arkadaşlar.
2: Hoş bulduk.
1: Deniz Görkem'e bir hoş geldin daha. İlk defa katılıyor çünkü.
2: Evet.
1: Aslında bitmeye yakın programlara katıldı. Hazır yakalamışken de dedik ki konuşturalım biraz sevgili Deniz'i. Şimdi yavaş yavaş adım adım da Dünya Kupası'nın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Heyecanlı maçlar var. Zaten hepi topu 3 tane maç kaldı final maçında sayarsak. Bu akşam saat 22'de Fransa-İspanya maçı var. Mücadele çok heyecanlı olacak. Deniz, hadi sen bir şeyler söyle bu akşamki maçı.
2: Çok sevdiğim iki takım. Fransa ve İspanya. Bir tarafta nasıl söyleyeyim, hız, tecrübe, bence yıldızlar topluluğu Fransa var. Diğer tarafta da ne var? Biliyorsun, topa sahip olmada İspanya bir numara.
1: İspanya yani bir numara, evet.
2: Büyük çekişme. Aslında bence ben son dörtlüyü her zaman final gibi düşünüyorum ben. Son dörde kalan benim için zaten şampiyondur. Kalbimde öyle. 2002 Dünya Kupası'ndan beri aynı şeyi hissediyorum yani. Son dört şampiyondur. Ama kalbimden nedense bir İspanya geçiyor. Bir İspanya, ya futbolu severim her zaman. Hı hı. O yüzden de aklımda ve gönlümde İspanya var. Neden bilmiyorum. Belki Eray bir şeyler söylemek
1: ister. Eray istedim. Neler söyleyeceksin?
3: Bence ben bu sezon, bu turnuvada İspanya'nın oynadığı topu beğenmedim. O yüzden Fransa kazanır inşallah diyorum.
1: Fransa.
2: Aa.
1: Peki, yapılan basın toplantısında Fransız teknik direktör heyecan verici bir maç olacak diyor. Hemen sonrasında tabii ki İspanya'dan Yamal'da başa baş bir maç olacak diyor. Bu akşamki maçla alakalı. Gerçekten uzatmalara gider mi peki? Hemen sorayım size.
3: Bence Fransa uzatmalara bırakmayacak. Gol krallığında da Mbappe'yi birinci sırada tutacak diye düşünüyorum.
1: Peki gol krallığıyla alakalı bir istatistik var mı elinde Eray?
3: Şimdi şöyle, Haaland hariç ilk 5 son yarı finale kalanlar arasında geçiyor. Harry Kane burada bakalım ne yapacak. 2 gol arkadan geliyor ama Lionel Messi ve Mbappe de başta 8 golle duruyor. Bakalım kim gol kralı olacak.
1: Kim gol kralı olacak? Peki, yani Fransa hep her zaman şöyle söylüyor, şöyle konuşuluyor. Bütün toplar özellikle Messi için de aynı şeyi söylüyorlar. Bütün toplar Messi'ye, Fransa'da bütün toplar Mbappe'ye gidiyor ki onu gol kralı yapalım diye. Deniz, neler söylersin?
2: Yani Messi konusunda söyleyecek çok bir şeyim yok. Ben ne zaman ona bir şey söylesem tam tersini yapıyor. Beni şaşırtan bir adam ama bu akşamki maça bir daha dönersek şey diyeceğim. Ben şimdi İspanya'nın ilk yarıda güzel bir öne geçişle kapanacağına inanıyorum ben. Fransa ne kadar hızlı atak ne yaparsa yapsın, isterse dünyayı koysun sahayı, dört tur atsınlar, İspanya kapandıktan sonra son dörde kalıyorsa hiçbir zaman yemiyor.
1: Yemiyor.
2: Yemiyor.
1: İspanya milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente de Fransa'yı çok iyi incelediklerini ve iki takımın da olağanüstü yeteneklere sahip olduğunu da söyledi basın toplantısında. Olağanüstü yetenekli tam 22 oyuncu, futbolcu ve tabii ki bu akşam saat 22'de de muazzam bir heyecan olacak. Şunu da söylemem gerekiyor. Dallas'ta olacak ve hava durumu o saatlerde 31 derece olacak.
2: Of, of, of,
1: maç
2: of.
1: Esnasında o zaman yarınki Dünya Kupası özel programında tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkürler arkadaşlar.
3: Hoşçakalın.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Hoşçakalın.
0: Yazın en iyi şarkıları. Fenomen.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bu yaz İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali Elektronik Müziğin iki dev ismini ağırlıyor. 8 Ağustos'ta Tiesto, 16 Ağustos'ta RG. İstanbul Festivali 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı'da. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.

0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları Batı Karadeniz'de 2 ile 6 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara 30, İzmir 34, Bursa 28, Antalya 35, Diyarbakır 40 derece olacak. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Radyo Fenomen.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Reklam. Radyo Fenomen.

Take Me dersen de birlikteydi müziğin fenomenleriyle. Dati senle. Şimdi bugün ilişkiler sorusunu birazdan soracağım. 8'e kadar konuşacağız. Instagram Radyo Fenomen'e başlıyorum mesajları cevaplandırmaya. Soruyu sorduktan hemen sonra.

0: Hadi bakalım. Flört edenler bir yazın bakalım. Önerilerinizi bekliyorum. Merak da ediyorum. Instagram Radyo Fenomen'e gönder. Bear Angel gidiyor. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler varsa. O Easy All You Need'le başlayacağım. Ardından Fifth Harmony, Verdict ve Tyla gibi şarkı ve şarkıcılar Radyo Fenomen'de olacaklar.
1: Radyo Fenomen medya sponsorluğunda Kapadokya'da gökyüzü sahneye dönüşüyor. Space on Stage 18 Temmuz'da

0: Başlıyor.
1: Detaylar için spaceonstage.com'a tıkla.
0: Bilet kazanma şansı için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
0: Reklam.
2: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Bu yaz İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali elektronik müziğin iki dev ismini ağırlıyor. 8 Ağustos'ta Tiesto, 16 Ağustos'ta RG. İstanbul Festivali 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
3: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

istemiş. Kahve molası, gün batımı istemiş. Romantik. Gürültüsüz, sakin bir mekan demiş. Maalesef öyle bir mekan, özellikle

0: güzel geçiyordur. Birazdan Dai Dai, Shakira Burna Boy, ardından Samet Guy, bir daha iş burada olacak. Müziğin fenomenleriyle. Hadi devam edelim mi? Edelim gitsin.
1: Radyo Fenomen sponsorluğunda.
2: Antalya'da yazın en büyük partisine hazır mısın?
1: Miselio Presents 19 Temmuz'da Gianluca Vacchi'yi Bilem Beach'te ağırlıyor.
2: Bilem Otel'de konaklama ve partiye davetiye kazanma fırsatını kaçırmamak için
1: hemen Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
2: Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Bu yazın en büyük hiti Mitsubishi Elektrik Klima'dan. Mi Club üyelerine özel ayda 5.544 TL'den başlayan fiyatlar, seçili ürünlerde peşin fiyatına 8 taksit ve 10 yıl garanti fırsatıyla hayat Mitsubishi Elektrik Klima kalitesinde. Detaylar web sitemizde.
5: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
6: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zenith. Hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
10: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
11: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
12: İyi finans. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
13: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
2: Reklam.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
14: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk finalist bugün Dallas'ta belli olacak. Turnuvanın iki favorisi Fransa ile İspanya bugün saat 22'de kozlarını paylaşacak. Yarı final maçında İngiltere ile Arjantin'de karşı karşıya gelecek. Tarihi bir rekabete sahne olacak mücadele yarın saat 22'de. Filenin Efeleri 2026 FIBB Milletler Ligi'nde 3. hafta mücadelesine Sırbistan'da başlıyor. Ay Yıldızlılar ilk maçında yarın ev sahibi Sırbistan'la karşılaşacak. Maç saat 21'de başlayacak.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.
15: Maksimum hit müzik.
1: Radyo Fenomen'de.

Sevgili olmak istediğin kişiyle ilk buluşma, öyle diyeyim, daha doğru olsun. Küçük bir sanat galerisi demiş. Vay, bu entelektüel kesimden çok az kaldı ama bravo. Kitapçı demiş birisi daha, bak ona yakın. Parkta buluşalım kahve eşliğinde, sonrası zaten dilediği gibi olur demiş. Bu da şey mesela, bu hafif böyle bütçesi düşükmüş gibi gösteren ama aslında dolu bütçeli, kendine güvenen bir delikanlı, anladık. Güzel, seviyorum böyle şeyleri. İlk başta maddiyata değer verilmemesi lazım bence.

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Size Fuzul uyar.
0: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: inan, gelsin Sütaş ayran. İçtikçe Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-16 Temmuz tarihleri arasında bütün pirinçten şeftaliye, Ayşe Kadın fasulyeden çipuraya çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalıyor.

0: sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Gö-

0: nasıl olmalı? Hadi bakalım cevapları yazın. İkinci saatteyiz. Okumaya devam edeceğim. Instagram Radyo Fenomen mesaj kutusundayım. Maximum Hit Müziği'ye devam ediyoruz. Birazdan Eva burada. Ardından Ever Since You Left Me ile French Montana ve Max burada olacak. Radyo Fenomen'desin. Update devam ediyor.
1: Bu yaz, bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
2: Kilyos'ta.
1: Florida Beach'te eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
2: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
1: Davetiye kazanma şansı yakala.
2: Reklam.
3: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
4: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
3: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
4: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipwolf.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipwolf.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir.

0: yerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali dünyanın ritmini şehre taşıyor. Central Sea, Tiesto, RG, 80s, Monster X ve daha fazlası 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı'da. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
0: Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bank Kart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, Küçükçekmece Merter, Halıcıoğlu Zincirlikuyu güzergahları yoğun seyrediyor. Temde Bahçeşehir Mahmut Bey, Bayrampaşa İstoç tek yönlü, Hastal Seyran Tepe çift yönlü yoğun ilerliyor. Anadolu yakasında Kartal Üsküdar, Temde Kavacık Ataşehir oldukça etkili. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik.
5: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

0: Kupası heyecanı devam ediyor. Finale de çok az kaldı. Ekip arkadaşlarım Dünya Kupası heyecanında neler yaşanıyor onu değerlendirecekler. Hadi gelsinler bakalım neler anlatacaklar.
1: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
2: Dünya Kupası özel programından herkese selamlar, sevgiler. Ben Yalçın Alaca. Bugün stüdyoda sevgili Eray ve Deniz Görkem'le beraberiz. Hoş geldiniz arkadaşlar.
3: Hoş bulduk.
2: Deniz Görkem'e bir hoş geldin daha. İlk defa katılıyor çünkü. Evet. Aslında bitmeye yakın programlara katıldı. Hazır yakalamışken de dedik ki konuşturalım biraz sevgili Deniz'i. Şimdi yavaş yavaş adım adım da Dünya Kupası'nın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Heyecanlı maçlar var. Zaten hepi topu 3 tane maç kaldı final maçında sayarsak. Bu akşam saat 22'de Fransa-İspanya maçı var. Mücadele çok heyecanlı olacak. Deniz hadi sen bir şeyler söyle bu akşamki maçı.
0: Çok sevdiğim iki takım Fransa ve İspanya. Bir tarafta nasıl söyleyeyim hız tecrübe bence yıldızlar topluluğu Fransa var. Diğer tarafta da ne var? Biliyorsun topa sahip olmada İspanya
3: evet.
0: bir numara.
3: İspanya yani bir numara evet.
0: Büyük çekişme. Aslında bence ben son dörtlüyü her zaman final gibi düşünüyorum ben. Son dörde kalan benim için zaten şampiyondur. Kalbimde öyle. 2002 Dünya Kupası'ndan beri aynı şeyi hissediyorum yani. Son dört şampiyondur. Ama kalbimden nedense bir İspanya geçiyor. Bir İspanya ya futbolu severim her zaman. Hı hı. O yüzden de aklımda ve gönlümde İspanya var. Neden bilmiyorum. Belki Eray belki bir şeyler söylemek
4: ister. Eray neler söyleyeceksin? Bence ben bu sezon bu turnuvada İspanya'nın oynadığı topu beğenmedim. O yüzden Fransa kazanır inşallah diyorum.
2: Fransa. Peki yapılan basın toplantısında Fransız teknik direktör heyecan verici bir maç olacak diyor. Hemen sonrasında tabii ki İspanya'dan Yamal'da başa baş bir maç olacak diyor. Bu akşamki maçla alakalı gerçekten uzatmalara gider mi peki? Hemen sorayım size.
4: Bence Fransa uzatmalara bırakmayacak. Gol krallığında da Mbappe'yi birinci sırada tutacak diye düşünüyorum.
2: Peki gol krallığıyla alakalı bir istatistik var mı elinde Eray?
4: Şimdi şöyle Haaland hariç ilk 5 son yarı finale kalanlar arasında geçiyor. Harry Kane burada bakalım ne yapacak. 2 gol arkadan geliyor ama Lionel Messi ve Mbappe de başta 8 golle duruyor. Bakalım kim gol kralı olacak.
2: Kim gol kralı olacak? Peki yani Fransa hep her zaman şöyle söylüyor, şöyle konuşuluyor. Bütün toplar özellikle Messi için de aynı şeyi söylüyorlar. Bütün toplar Messi'ye, Fransa'da bütün toplar Mbappe'ye gidiyor ki onu gol kralı yapalım diye. Deniz neler söylersin?
0: Yani Messi konusunda söyleyecek çok bir şeyim yok. Ben ne zaman ona bir şey söylesem tam tersini yapıyor. Beni şaşırtan bir adam ama bu akşamki maça bir daha dönersek şey diyeceğim. Ben şimdi İspanya'nın ilk yarıda güzel bir öne geçişle kapanacağına inanıyorum ben. Fransa ne kadar hızlı atak ne yaparsa yapsın isterse dünyayı koysun sahayı dört tur atsınlar. İspanya kapandıktan sonra son dörde kalıyorsa hiçbir zaman yemiyor.
2: Yemiyor.
0: Yemiyor.
2: İspanya milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente de Fransa'yı çok iyi incelediklerini ve iki takımın da olağanüstü yeteneklere sahip olduğunu da söyledi basın toplantısında. Olağanüstü yetenekli tam 22 oyuncu, futbolcu ve tabii ki bu akşam saat 22'de de muazzam bir heyecan olacak. Şunu da söylemem gerekiyor. Dallas'ta olacak ve hava durumu o saatlerde 31 derece olacak.
0: Maç
2: esnasında o zaman yarınki Dünya Kupası özel programında tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkürler arkadaşlar.
4: Hoşçakalın.
0: Biz teşekkür ederiz.
2: Hoşçakalın.

0: demiş. Olur mu, nerede olduğu önemli değil. Aslında nerede olduğu önemli. Her yere gidilmez. Bir tane daha. Birlikte yeni bir yer keşfetmek demiş. E tabii bu da yani, aynı şehirde yaşıyorsanız yeni bir yer keşfedemezsiniz. Başka şehre gitmek için de bu yolculuk demek, konaklama demek. E o da olmaz. E nasıl olacak? Radyo Fenomendis'in hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Deniz Görkem Kaya mikrofon başında uptake'desin. Bad Bunny geliyor şimdi. Hazır mısın?
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Yazın en büyük hiti Mitsubishi Elektrik Klima'dan. Mi Club üyelerine özel ayda 5.544 TL'den başlayan fiyatlar, seçili ürünlerde peşin fiyatına 8 taksit ve 10 yıl garanti fırsatıyla hayat Mitsubishi Elektrik Klima kalitesinde. Detaylar web sitemizde.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Dacia.com'da.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Ekspertize Dynobil'e.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları Batı Karadeniz'de 2 ile 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara 30, İzmir 34, Bursa 28, Antalya 35, Diyarbakır 40 derece olacak.
3: Ekspertise Dynobil'e.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Radyo Fenomen.

What goes around comes around. Justin Timberlake. Şimdi demiştim ki bugün eğer ilk buluşmanız olsaydı nerede ve nasıl olsun isterdin? Trafik ve kalabalıktan uzak bir yer demiş. Neresi mesela? Yani düşünüyorum şu anda İstanbul'da yaşayan biri olarak

Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakın...

0: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
2: Reklam.
3: Radyo Fenomen.
4: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le

0: haberleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese, Deniz Görkem'le update'te saatler 19 oldu. Radyo Fenomen'de sırada Michiko var.

8 Görkem'le Update Radyo Fenomen'e devam ediyor. Mikrofon başındayım, Remember Me ardından. Tiki Boy ve Mineli'den Yesterday burada olacak. Günün ilişkiler sorusunu bir kez daha tekrarlayacağım. Mesajlar gelmeye devam ediyor. Son saatteyiz.

0: Ümit Müzik'te neler var bakalım. Alex Foreign Ordinary ardından Usher, Ludacris ve Lil Jon'dan Yeah burada olacak. Update'e devam ediyoruz. Hadi hızlanalım.
1: Radyo Fenomen medya sponsorluğunda Kapadokya'da gökyüzü sahneye dönüşüyor. Space on Stage. 18 Temmuz saat

0: Parti başlıyor. Başlıyor.
1: Detaylar için spaceonstage.com'a tıkla.
0: Bilet kazanma şansı için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
0: Reklam.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444 4 469.

Stabil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: bir Fiat'a Migros'ta 13-16 Temmuz tarihleri arasında bütün pirinçten şeftaliye, Ayşe Kadın fasulyeden çipuraya çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar Ziraat Katılım.

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: Update'te bugünün sorusu şuydu. İlk buluşma nerede, nasıl olmalı? Nezaketin ön planda olması yeterli. Nerede olduğu önemli değil demiş. Zaten ilk buluşmada nezaket, en nezaketsizi bile çok nezaketli davranıyor. Anlayamıyoruz ya. Maksimum Hit Müzik. Duyduğun gibi Maksimum Hit Müzik yaklaşıyor. Birazdan Bossa burada olacak. Nasıl? Em Sweet ve Louie'yi görüyorum. Dansin Krona remixiyle update'e konuk.
1: Radyo Fenomen sponsorluğunda.
2: Antalya'da yazın en büyük partisine hazır mısın? Yok ben.

0: ve partiye davetiye kazanma fırsatını kaçırmamak için
1: hemen Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi lassa.com.tr'de.
3: Sağlamsa Lassa.
4: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için

0: haberciyiz.
1: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk finalist bugün Dallas'ta belli olacak. Turnuvanın iki favorisi Fransa ile İspanya bugün saat 22'de kozlarını paylaşacak. Yarı final maçında İngiltere ile Arjantin'de karşı karşıya gelecek. Tarihi bir rekabete sahne olacak mücadele yarın saat 22'de. Filenin Efeleri 2026 FIVB Milletler Ligi'nde 3. hafta mücadelesine Sırbistan'da başlıyor. Ay Yıldızlılar ilk maçında yarın ev sahibi Sırbistan'la karşılaşacak. Maç saat 21'de başlayacak.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

0: Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Konfor, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.

0: inan, gelsin Sütaş Ayran. İstikçe Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Orijinal Çamlıca Gazoz.
5: Reklam.
6: Radyo Fenomen.

0: Bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
1: Kilyos'ta.
0: Florida Beach'te eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
0: Davetiye kazanma şansı yakala.